Anonziya Kalonga coming through with a song titled The Jambuka Lomnyaka. Big shout out to you, one Sema, pa Manchester, Papa UK, one mona ne favor. Shagaoma, chazo itora nguye yacho, rimwe gore. Kanandazo, not favor, yacho yagazo, loketani, yagazo favor, and bamelo, big shout out to you. Thank you so much for linking up. Unoza, Luther, big shout out to you, futi jakare. But in Kakutuka, Gaunora Maraste, Zuka, you could diunum coca gego, nomconium mushu straight, straight, straight. So in Zwaka, we are still celebrating your birthdays and anything that you are celebrating. But don't go to Peneka something so, and in Rumbotender as young my streets, my social media, my chichi, Kanaka Sangana Nako. I wondered out Kana Wanakiro and Akoka, Nongo send a fine much. Catch your gurida soon, or not, Anakonika mixaka, Kandrukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
ndoda 5 emoji chete ndibona kuti tiri vangani.